düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Sularla verme duşe, ulanı bomba duşe, ulanı baba duşe, ulanı bomba duşe, ulanı milo duşe, herkes var mı sahiye, duşe, duşe, duşe, duşe.